İçin ikur hazırdı, kimlikle ayı çanı, akku mini iyi. Çekeyi al, arafetini sakınlasın ile, ya al, git al, çek ayını. Karakola da yok, al, ayı dedi. Yet al, çeyi, doğu, no parlayın, akşi, yet enne. İkuli, çatı vüt, takunin, çatı vüt, ay, no parlayın, yine, kula, avuit, ayı.